Saçak kızıl siyah bulutlar, içimde salkım saçak sevdadır bu dediğin. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar, aklımdan keskin bıçak ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar sevdadır bu dediğin. Anlatsam anlatsam.

takım saçak, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğim.

Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok. Bulutlar ağlasın.

seveni ne de gideni. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
2: iyi finans. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
5: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
1: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
2: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: Burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Ve bugün de en amütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzun Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla çarşamba gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın ortası, haftanın sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Enerjimizin yüksek olduğu günlerinden birindeyiz. Dışarıda gayet güzel bir hava var. Gelin 2 saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radio S.

0: Manifest hileliyle radyonuzdaydı. Efendim uzun zamandır bir IBAN mevzuu var biliyorsunuz. Zaman zaman biz de programda konuşuyoruz. Özellikle bu IBAN'ını kiralayanlar baya baya başları ağrıyacak o kesin. Hani bunu ek gelir olarak yapılıyor. Ev hanımlarını bu konuda baya bir kandırdılar. Hani evde hiçbir şey yapmadan para kazanmak ister misiniz falan filan diye. Şimdi milletin de paraya ihtiyacı var. Sonrası da öğrencilerin üzerine fazla gittiler biliyorsunuz. Öğrenci yani. Hani öğrenciye ek gelir gibisi yok. Hepimiz o yollardan geçtik yani. Hal böyle olunca birileri deyince işte bak IBAN'ını vereceksin. Bir şey yok merak etme sadece işte biz sana her ay bu kadar vereceğiz diye. İnsanlar bunu kabul ettiler. İhtiyaçlarından dolayı veya keyfi bilemeyiz artık. Ama ve lakin bu baya baya ciddi bir suç. Ve efendim bakınız IBAN'ı olan herkes E-Devleti'ni kontrol etsin diyor uzmanlar ya. Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni yargı paketiyle IBAN numarasını dolandırıcılara ve suç şebekelerine kullandıranlar için müstakil bir suç tanımı getirilmesi planlanıyor. Taslak çalışmaya göre hesabını menfaat karşılığı kullandıranlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor, haberiniz olsun. Ve burada hani ben mağdurum demek işin kolay tarafı. Sen mağdursun ama yani o yapılan işlemlere de hesabını açmış oluyorsun. Tamam sen bilmiyorsun oradan hesaptan neler dönüyor. Ama yani bu bir savunma değil. Bununla ilgili çok kişinin davaları devam ediyor biliyorsunuz. Bak burs vaadi demiş, kargonuz var mesajları gibi yöntemlerle kandırılan ya da maddi menfaat karşılığında IBAN numarasını başkalarına kullandıran kişilere yönelik yeni bir hukuki düzenleme masaya yatırıldı. İstinaf mahkemeleri, yerel mahkemeler ve Yargıtay'ın ilgili ceza dairelerinde görüş alınarak başlatılan çalışma yasalaşması halinde önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulacak 12. yargı paketine eklenecek. Bak kastı olanla mağdur olan birbirinden ayrılacak diyor. Dolandırıcıların ele geçirdikleri hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan elde edilen paraları akladığı biliniyor. Yani siz farkında değilsiniz, sizin hesaptan para aklanıyor. Yani burada Almanların ünlü atasözü devreye giriyor. Mortingen Strauss'e. Başka bir açıklaması yok bunun. Mevcut hukuki uygulamada hesabını bu tür faaliyetlere kullandıran kişiler nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanabiliyor. Hatta şöyle söyleyelim, yargılananlar var. Ancak Yargıtay kararlarında kişinin hesabının suçta kullanıldığını bilip bilmediği ve kastının bulunup bulunmadığı hassasiyetle inceleniyor. Hani bakıyor yine vatandaş ya arkadaş tamam bu böyle bir şeye alet olmuş ama hani mevzuyu hakikaten biliyor mu? Şimdi kime sorsam bilmiyorum diyecek, o da ayrı bir şey. Allah göstermesin ben öyle bir şey yapıyorsam bana da sorduklarında haberim yok benim. Ne kara para mı aklamışlar, çok ayıp. Çok ayıp. Hiç söylemediler. Ne kadar aklamışlar? Şimdi öyle yani ben de o zaman safa yatabilirim. Bilerek hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmayan dosyalarda bozma kararları verilebildiği için mağdur olanlarla bilerek hesap açanların keskin bir şekilde ayrılması hedefleniyor denmiş. Şu yani şu bile olsa artık yapmayın arkadaşlar. Hani bir arkadaşınıza lazım daha iyi olsa mesela ne olabiliyor işte şey falan denir. İlk aklıma gelen şey bankadan kırmızı kart yedik. İşlem yapamıyorum abi şu senin hesaptan. Onu dahi yaptırmayın. A'sı B'si yok bak. Çok yakın arkadaşın dahi olmuş olsa. Sen o an iyi niyetle güveniyorsun tabii ki. Arkadaşın yani adı üstünde. Ama arka planda çok başka şeyler dönebiliyor. O yüzden aman dikkat. Bak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis gündemde demiştik. E-Devletinizi hemen kontrol edin diyor uzmanlar. Neler mesela? Bu vatandaşların farkında olmadan adlarını açılan banka hesaplarını veya mevcut hesaplarındaki şüpheli hareketleri takip etmesi hukuki açıdan kritik önem taşıyor. İşte ben bu noktada şerh çok havalı geliyor bana. Şerh koyuyorum. Arkadaş tamam iyi hoş güzel. Ama normalde bankadan hesap açılması için benim kimlik bilgilerimin olması gerekiyor. İnternet üzerinden hesap açacağın zaman bile bankadan görevliyle görüşüyorsun değil mi? Uygulamadan mesela hesap açacaksın falan ilk defa neyse artık. Şimdi hal böyleyken hepsinde benimle görüşülüyorken benim bu şekilde rızam olmadan, görüntü kaydım olmadan, ne bileyim yani bunlar olmadan hesap açılıyorsa da arkadaş orada da bir zahmet şu bankalara bir şey yapıverin, bir soru verin onlara ya. Niye hep ben yani? Bir bankaya da bir soru ver yani kardeşim sen hayırdır bu kişinin ne bileyim gerekli ne bileyim evraktır işte görüntüdür falan filan bunlar yokken bu hesap nasıl açıldı diye bir soru ver yani. E-Devlet kapısı üzerinde yer alan mevduat katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama hizmeti sayesinde hangi bankalarda aktif hesapların bulunduğu anlık olarak kontrol edilebiliyor. Uzmanlar adlarına bilgileri dışında hesap açılıp açılmadığını görmek adına vatandaşların düzenli olarak E-Devlet kontrollerini yapmasını öneriyor demiş. Tekrar söyleyelim biz de madem. Mevduat, bakın, E-Devlet'e girdiğiniz zaman mevduat katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama. O sorguya giriyorsun, oradan bakıyorsun. Hani bilgin dışında böyle bir bankada hesap mesap bir şeyler varsa senin adına, oradan bilmiyorum, oradan kapatma var mıdır veya yetkililere mi bildiriyorsun, neyse artık o kısma ben de girmedim, bakmadım. Ona göre işlem yapıyorsun. Önemli midir? Önemlidir. Çünkü evet, maalesef hiç haberiniz olmadan hapis tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz yani. 10-25 saatler Radyo S'te. Ooo, Canan Hanımlar gelmiş. Canan Hanım, günaydın, hoş geldiniz. Mikrofon açık, ona göre yayındayız ha. Evet, daha iyi olur. Günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz biz de. Canan Hanım efendim, Az TV izliyorsanız ekonomi bülteni olsun, reel sektör olsun, yani bir nevi ekonomi müdürü gibi.
1: gibi. Müdür olamasak da.
0: Kanalın ekonomi müdürü gibi bir insan. Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Şimdi ekonominin nabzını tutacağız ama önce bir seni dinleyeyim, güleyim dedim. Dur, güzel başlayayım.
0: Şuradan neredendi? Şuradan oluyor mu senin? Bak bakayım şöyle oluyor mu buradan? Bir de şunlar. Bir tanesi. Yok, sen oraya bak bakayım, olmadı mı? Olmadı. Tamam, onun başka bir ayır olması gerekiyor herhalde. Bir de şu, bakayım. Ha, dur. Bakayım.
1: Öğreneceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, şu an bütün tuşlara basıyorum hakikaten. Canan, vallahi üzgünüm. Tamam, onlara ben bir ayar bakarım. Bir günlük şöyle bir ekonomi yorumu alırız senden de.
1: Alalım.
0: Hani bugün bizi neler bekliyor? Dolar mı oynayalım, altına mı yatırım yapalım? Hani yatırım tavsiyesi olmasa da. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Hoş geldin. Bir adet Melis Fis dinleyelim efendim. Sonra devam edelim.

Melis Fis, Ayna şarkılarından Tırtıl radyonuzdaydı. Efendim bakınız, davetsiz misafiri TikTok'u salladı demiş. Uzmanlar uyardı, kaputun altına gizleniyorlar. Yok, bu defa yavru kedi değil. Normalde yavru kediler bunu yapar biliyorsunuz. En sevdikleri şey kaputun altına girmek ve bir de ulaşılması zor bir yere gidip orada bir daha fiyank fiyank bağırmak. Ondan sonra saatlerce çıkartmaya uğraşıyorsun. Bir kere bildiğim benim başıma geldi. Ondan sonra tabii hiç uğraştık. Bir de kış günüydü. Yani kış yavrularından sonbaharım oluyor neyse. Baya baya uğraştık. Bir saat falan sürdü yani arabanın altından çıkartması. O kadar uğraştıktan sonra yapacak bir şey kalmadı. Sahipleniverdik. Baya evin çocuğu olmuştu yani yıllar önce. Şimdi o geldi aklıma. Yapıyorlar. Kediler bunu yapıyor. Bu tabii şanslı olanlar, sesini duyurabilenler bu esnada. Sesini duyuramayanlar maalesef çok daha kötü sonuçlanabiliyor olaylar. Bu kedi değil bu sefer. Efendim, çoğu sürücü yolda giderken önce buna bir sineğin konmasını, bir taşın çarpmasını veya bir yaprağın çarpmasını normal karşılar. Ancak bir sürücü hayatı boyunca asla unutamayacağı, adeta akıllara durgunluk veren bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Neler yaşıyor efendim? Direksiyon başındayken ön cam sileceklerinin olduğu bölgede bir gariplik fark eden sürücü ilk başta gözlerine inanamadı. Gördüklerinin bir rüya olduğunu düşündüğü, bu kadar da abartmaya gerek var mı bilmiyorum. Ancak dikkatlice baktığında acı gerçekle yüzleşti. Efendim, bir şey gerçekten hareket ediyordu. Aracın yüksek hızına ve şiddetli hava akımına meydan okuyan küçük bir yılan. Araçta gidiyorsun, ön camdan yılan sana bakıyor tıs diye. Sürücünün cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği bu gerçeküstü anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Olay ilk başta bir film sahnesi gibi görünse de uzmanlar bu tür durumların aslında insanların tahmin ettiğinden çok daha yaygın olduğunu belirtiyor. Belki sen farkında olmadan bile şu an aracın bir yerlerinde yılan var. Gülme, olabilir. Artık hani havalar mavalar biliyorsunuz, iklimler falan filan değişiyor. Hayvanların yaşadıkları yerler de değişiyor doğal olarak. Gelecek mi?

Ölümcül bir dikkat dağınıklığı yaratıyor. Direksiyon başında yaşanacak bir saniyelik bir şok veya panik, gözlerin yoldan ayrılmasına ve ciddi kazalara davetiye çıkarılmasına yetiyor denmiş. Yani evet, arabaya binmeden önce, motoru çalıştırmadan önce aslında sürekli böyle bir kontrol halinde olmak gerekiyor. Bir bakacaksın, şöyle etrafına döneceksin, bir kapıda tıklayacaksın falan filan. Tabii ondan sonra Allah göstermesin, orada bir yılan çıkarsa bir daha binebilir misin o arabayı bilemeyiz ama. O da işin diğer tarafı tabii ki. 10.32 saatler Radyo S'te. Efendim, çarşamba günü paylaşıyoruz sizlerle. Mini minnacık küçük bir aramız olacak. Ardından devam edeceğiz. 0533-155-4000. 0533-155-4000. WhatsApp hattımız, Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ayrılmayın.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
7: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
8: Bu hilal sensiz olmaz.
9: Reklam. Radyo S.
10: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
11: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Blok 3 kusura bakma radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, umuyoruz keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Şöyle bakıyorum, bu nedir? Yaren Leylek'in eşi Nazlı Leylek döndü dün. Oğlum Nazlı nereye gitti ki bir dakika Allah aşkına? Burada değil miydi o? Eski Karaaş Leylek köyünde tamam 15 yıldır süren simge dostluğa yeni bir halka eklendi. Ha, balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına 5 yıl aradan sonra Yaren'in eşi Nazlı da kondu. Arkada biz de gittim, hani bunlar kavga mı etti? Çünkü en son bebekleri büyütüyorlardı. Bebekler, yavrular yumurtadan çıkmıştı. Onları büyütüyorlardı. Yaren'den azdı. Biz de bir hani 5 yıllarda şey neydi, ne demişti başlık olan, böyle başlık oldu. Tam magazin olmuş başlık yalnız ha. Yaren Leyli'ye eşin Nazlı Leylek döndü. Nereye gitmişti? Annemin evine. Eski Karaaş Leylek köyünde balıkçı Adem Yılmaz'la Yaren adlı Leylek'in 15 yıllık dostluğu her bahar yenileniyor. Evet, tüm dünya o buluşmayı bekliyor. Acaba bu sene de gelecek mi gelmeyecek mi diye herkesin vallahi gözler yollarda oluyor. Herkes Yaren'i bekliyor. Hele bile tam gelme zamanı yaklaştığı zaman. Bu sene hatta nasıl olmuştu? Önce Nazlı geldi sanılmıştı. Hani Yaren genelde daha geç geliyor falan. Nazlı sanılmıştı ama ilk gelenin Yaren olduğu anlaşılmıştı. Alper Tüy de işte orada nöbet tutuyor biliyorsunuz. Onun sayesinde yani hem bak hem bu köy hem de Yaren Leylek hakikaten Alper Tüy de işin sayesinde dünyaya nam saldı, öyle söyleyeyim. Bu bir emek işi yani. Diğer taraftan hani biz fotoğraflara bakıyoruz, videolara bakıyoruz, çok keyif alıyoruz, çok hoşumuza gidiyor ama bu hakikaten bir ciddi emek işi yani. Bu defa şöyle, Yaren'le Adem amcanın dostluğu Yaren'in yüzsüzlüğü üzerine kurulu. Adem amca balıkçı tutmaya gidip çıkınca bu da geliyor hazır bedava, emek vermeden orada kayın kenarında duruyor. Adem amca ona balık atıyor, o da yiyor. Yani dostluk daha çok biraz çıkar ilişkisine. Fakat burada enteresan bir şey vardı. Nazlı niye gelmiyordu mesela? O 5 yıl önce gelmiş en son. Yani bu kaya. Bu defa o da gelmiş efendim. Karı koca bunlar tekne turunda. Yılmaz kayığına yalnızca leyleklerin değil, gölün diğer kuşlarının ve kıyıdaki kedilerin de yaklaştığını anlattı. Mesela burada bir fotoğraf var, evet, kediler de kenardan bakıyor. Hep Yaren, hep Yaren nereye kadar? balıkçı Yaren'in ardından eşi Nazlı'yı da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söylemiş. Simge oldu artık onlar be. Ya çok güzel fotoğraflar falan, çok güzel. Hani leyleklerin zaten bizde bir şeyi vardır değil mi? Çok böyle pozitif bir enerjisi vardır leyleklerin bizim üzerimizde. Nedir? Baharın müjdeleyicisi deriz. Leylek gördüm saçım uzasın deriz. Hani leylek gördüğümüz zaman mutlu oluruz. Artık bahar gelmiştir bir taraftan. Ha, zaman zaman mesela onları da öldürür. Arkadaş, leyleği bir insan niye öldürür ya? Onu bile gördük yani. Leylekten bir insanın alıp veremediği ne olabilir? Yani hayvan külliyen sana yarar. Bak tarlaları işliyorlar bunlar. Orada yabancı işte hani fare mare varsa onların peşine düşüyorlar. Hani bir insan bunu bile gördük yani, Leyli'yi öldürdüler ya. Ne istiyorsun ona mesela? Ne alıp veremediğin vardı? Sana ne yaptı? Böyle enteresan bir şey. Neyse, o da şimdi aklımızda geldi. Çok girmeyelim o konuya, sinirimiz bozulmasın. Fotoğrafları koymuşlar. Tamam, güzel. Yaren'le beraber Nazlı Hanım da kayığa teşrif etmiş. O da balıktan nasibini almış böylelikle. 10.46 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Çarşamba gününü paylaşıyoruz. Efendim, haftanın tam ortasındayız. Haftanın sevdiğimiz günlerinden biri, enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Hafta sonu yavaş yavaş kendini ufukta göstermeye başladı. Planlar kuruluyordur. Umarız planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Temennimiz bu yönde.
Gayet güzel günler olacak. Hava anlamında söylüyorum. Gayet güzel, herhangi bir sıkıntı yok hafta sonu falan. Güneşte tabii meteoroloji daha sonra fikrini değiştirmezse. Yani şu anki durum gayet iyi görünüyor. Bazen bakıyorsun mesela günlük güneşlik bir hafta hiçbir şey yok. 2 saat sonra tekrar güncelliyorsun hava durumunu, bakıyorsun sağanak yağış görünüyor falan. Yani öyle bir şey olmazsa durum gayet iyi sevgili dinleyenler. Güzel bir hafta sonu olsun daha şimdiden. Temennimiz de bu yönde. Bakalım şöyle bir trafiğe. Acemler'de Paşa Çiftliği civarında biraz yoğunluk var. Acemler Paşa Çiftliği arasında trafik ağır ilerliyor. Karşı yönde de yine bu bölümde yoğunluk var. Paşa Çiftliği Acemler arası çift yönlü olarak yoğun akıcı olarak ilerliyor. Yoğun akıcı diyelim. Merinos'ta işler yolunda, herhangi bir sıkıntı yok. Sıra meşelere baktığımız zaman sıra meşeler bu saatlerde pek böyle olmazdı ama enteresan bir şekilde Paşa Çiftliği istikametinde yoğunluk görüyoruz. Hatta bu yoğunluk daha Merinos'tan geliyor. Yani Merinos'ta işler yolunda, Merinos'tan sonra yoğunluk başlıyor. Acemler istikametinde sıra meşeler falan şu dakikalarda ağır ilerliyor. Ve bu noktada şehir merkezi yönünde de yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ankara yoluna bakalım, orada durum nasıl? Yeni belediye hizmet binası önünden şehir merkezi istikameti. Kent meydanına yaklaştığınız zaman evet burada da yoğunluk kendini gösteriyor. Ankara istikameti ise ağır ama ilerliyor yine. Ataevler mevkinden İzmir yoluna baktığımız zamansa her iki yönde de durum gayet iyi diyebiliriz. Sibel kolay gelsin Mahmut Bey, iyi günler dilerim demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Bir adet Melike Şahin dinleyelim, hemen ardından devam edelim yine. Mahmut Uçakçı.

beni çekti radyonuzdaydı. Canın beni çekti, yok öyle uzaktan. Efendim şimdi gergin bir milletiz maalesef. Öyleyiz yani, dünyanın en sinirli ülkelerinden biriyiz hatta. Dünyada da sinirlilik var da bizde biraz daha var. Mesela biz hani böyle dendiği zaman bile kızıyoruz. Ne sinirli kardeşim ya? Dünyanın en sinirli kaçıncı ülkesiydik biz?

Haberini yapmıştık Ayça. Hani orada bile kızmıştık yani, ya ne alaka canım Allah Allah falan. Ama sinirliyiz yani, gerginiz daha doğrusu. Trafikte özellikle biliyorsunuz zaten, trafiği konuşmaya gerek yok. Bunun için 180 bin lira bile ceza başladı. Araçtan indiğiniz anda, tartışmada araçtan indiğiniz anda 180 bin lira pring hesabınıza yazılıyor. Hani vay ben kavga etmedim, vay ben ayırmaya gittim falan, yok yazıyor ben ring diye ondan sonra. Muhtemelen bir sonraki aşaması bunun şey de olacak, camdan baktığına da. Mesela şu an çünkü bir kesim var, evet araçtan inmiyor, camdan bu işi halletmeye çalışıyor. Camdan cama. Ama gerginiz yani ve öyle bir gerginiz, yani trafiktekini anlıyoruz. Trafikte zaten gerginiz. Bakınız hayrete düşüren bir kavga. Tartışma kavgaya dönüştü ama nerede biliyor musunuz? Evet biz buna çok alışığız esasında normalde. Hani bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi. Pek çok mesela video çekilir bununla ilgili. Sosyal medyada izlenir. Yolda bir şey olur. Yan baktığın kavgası olur. Ne bileyim düz gitmenin kavgası olur. Olur yani, sebebi çok fazla. Bu efendim denizde. Lan denizde neyi alıp veremediniz? Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Koy plajında yaşanan olayda denize giren 4 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bak denize 4 kişi giriyor. Abi koca deniz. Orada tartışıyorsun yani, orada tartışmayı başarabiliyorsun. Ve tartışma kavgaya dönüştü ama bak kavga nasıl şekil değiştirdi. Tansiyonun yükselmesiyle sopalı kavgaya dönen durum. Ulan deniz ortasında sopayı nasıl buldunuz? Kıyıdan lojistik destek almak suretiyle. Hasan gönder, odunu gönder, odunu gönder. Nasıl bunu yaptınız ya? Olay efendim ilçeye bağlı Mersin Silifke. İlçeye bağlı Yapraklı Koy plajında meydana geldi. Koyda denize giren 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Denizi paylaşamadık. Büyüyen tartışma deniz içinde yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Üç kişinin bir kişiyi darp ettiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Araya girmen için de denize girmen gerekiyor yalnız. Hani burada bu kavgayı ayırmak istiyorsan denize gireceksin. Kıyıda değil çünkü kavga. Kavga vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi denmiş. Bak fotoğraflar var. Hakikaten kavgayı ayırmak için de denize girdiler bu arada. Onu da laf olsun diye söylemiyoruz yani. Ne oldu? Denizde ayağına mı bastı? Denizde nefesini mi kesti? Bu eşek şakası dediğimiz şakalar vardır. Onlardan birini mi yaptı? Ne yaptı? Ya hani bunlar arkadaşlar, kıyıda aralarında bir gıcıklık vardı. Bu denize, denizine devam etti. Ama denize girersin, serinlemeye girersin yani. Hani böyle üzerinde böyle stresi, gerginliği atmaya girersin. Hani burada bile, orada bile kavga edebilmek, denizde bile kavga çıkarabilmek. İşte o yüzden hani bu mesela muhtemelen bu olay görüldükten sonra seneye belki dünyanın en sinirli ülkesi olarak zirvedeki yerimizi alabiliriz gibi geliyor bana. Of Allah'ım, of neler göreceğiz. Abi sen de çok sinirlisin, bizi de geriyorsun bak diyor Hasan. Ben masumum.

0: Gökhan Özen ve Demet Akalın benden sorulur radyonuzdaydı. Efendim 10.57 oldu saatler Radyo S'te. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Kısa bir reklam aramız olacak. Reklamların ardından yeni saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
5: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
6: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
7: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
8: Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
9: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mahmut Uçarkan radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Sezen Aksu Bekleyelim de Görelim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Aksaray'da akıl almaz olay denmiş, yine ne oldu? Ooo trafik. Polis çevirmesine takılan sürücünün savunması şaşkınlık yarattı efendim. Ben yaptım siz yapmayın demiş. Ne güzel, tamam işte ılımlı yaklaşmış. Genelde böyle vukuat çıktığı için mi acaba şaşkınlık yarattı? Normalde böyle alkolü malkolü yakalanan olduğu zaman hep inkar eder biliyorsunuz. Hatta bazıları baya baya atar gider yapar işte. Müdürü çağıracağım, şöyle olacak, sen göreceksin. Haritadan kendine yer beğen falan filan mesela, bu çıkışları yapanlar vardı. Ne oldu acaba onlar? Efendim olay Aksaray'da. Otogar yan yolda yaşanmış. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçilerle uygulama yapan Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehir merkezi istikametine seyreden abartı ışıkla maşallah donatılmış otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Fatih K. isimli sürücünün aracında inceleme yapan trafik ekipleri ışıkların araç orijinali dışında yapıldığını tespit ederek sürücüye 5600 lira ceza kesti. Güzel güzel. Sakin tavırları ve üslubuyla hem polis memurlarını hem de gazetecileri şaşırtan sürücü gayet iyi bir uygulama. Çok güzel bir yere atılmış uygulama. Bizim de aracımız belli. Cam filmimiz vardı, söktük. Işıklandırmadan bir cezamız yazıldı. Yanlış yapıyorsak yapacak bir şey yok. Ceza alıp susacağız dedi. Abi iyi misin? Yapmayın yani böyle, bak adamın açıklaması devam ediyor. Yapmayın yani böyle şeyler. Bunun böyle olmaması gerekiyor. İnsanların da yapmaması gerekiyor. Biz de orijinaline çevireceğiz, pişmanım dedi. İşlemlerin ardından sürücü noktadan gönderildi. Allah Allah, olaysız. Nasıl yani, hiçbir vukuat çıkmamış mı yani orada? Bir gerginlik falan yani. Allah Allah. Bir acaba bir muayeneye falan mı gönderseydiniz sürücüyü? Hem bak böyle abartı ışıkla yakalanıyor. Sonra diyor ki evet yaptık, hatamız, hatalıyız, cezamızı ödeyeceğiz. Gayet güzel bir uygulama, iyi yere yapılmış. İyi yere yapılmış. Biz filmlerde vardı, filmi söktürdük ama işte far vardı. Farı da söktüreceğiz, pişmanız ama helal olsun kardeşim. Son zamanlarda hiç duymaya alışık olmadığımız bir haber oldu bu bizim. Çünkü mutlaka bir vukuat çıkardı, bir gerginlik çıkardı, bir tehdit mutlaka olurdu. Cezalara isyan edilirdi orada. Biz de şu an böyle kaldık yani, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Neyse geçmiş olsun yani, bak iyi niyet iyi niyettir. Yani bir defa bir kusur varsa burada iyi niyetli olsan da olmasan da fark etmiyor. Onun bir cezası var. Ha burada kötü niyetli olursan yani üstüne gidersen bu sefer ek cezalar da kitlenebiliyor. Adam temiz temiz gelmiş, cezasını almış, 5000 küsür neydi işte, neyse işte. Onun ödemesini yapacak. Ondan sonra artık o farı söktürür söktürmez kendisi bilir. Söktürmesi gerekiyor, söktüreceğim demiş zaten. Çünkü söktürmediği zaman tekrardan bir ceza gelecek başka bir kontrolde. Onun da bilincinde. Vallahi helal olsun. 11-13 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Çarşamba günü paylaşıyoruz sizlerle. Efendim yeni saatteyiz. Bakıyorum neler var neler yok diye. Öznur kolay gelsin Mahmut Bey. İyi günler dilerim demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Dışarıda gayet güzel bir hava. Mehmet abi sıra beşelerdeyiz, hala yoğunluk var demiş. Bir dakika bakalım. Mesaj gerçi evet bir 10 dakika olmuş da. Sıra beşelerde evet şu an bu saatlerde çok artık sakinliğe dönmesi gerekiyordu ama biraz daha azalmış ama tamam. Mesaj gönderme saatine göre şu an baktığımızda kısmen kent meydanı istikametinde yoğunluk var ama kısmen öyle çok üzen türden değil yani. Bir adet İrem Derici dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

Sonum Öyküme radyonuzdaydı. Efendim sezon açıldı ve yine aynı şey konuşuluyor. Sivrisinekler neden bazı kişileri daha fazla ısırıyor? Ya sivrisineğin ısırması tabii ki problem de. Yani asıl problem arkadaşlar vızır vızır ötmeleri ya. Ya gel sessiz sakin yap işini. Hele bir de özellikle uyuduktan sonra diye falan böyle. Niye abi? Sakin sakin gel hallet. Çek git. Acıktın mı yine? Yine gel. En kötüsü de şu oluyor değil mi? Böyle tam gece uyuyorsun varsa sivrisinek. Çok iyi bir şey değil ama. Tam böyle yüzünde gezerken hani yüzüne yakın. Böyle tokat atıyorsun ya. O sırada ölmemiş oluyor. Yastığının dibine düşüyor. Daha feci bağırıyor. Ne diyor? Allah. Gel ses çıkartmadan yap bak. Koca beden senin. Gece uyumuşuz çünkü. Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil demiş. Vücut kokusu, nefesle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler diyor. Bak kan grubu olduğunu biliyorduk biz. Sanıldığı gibi kan grubuyla ilgili olmadığını ortaya koymuş efendim araştırma. Araştırmalara göre sivrisinekler hedef seçerken birçok farklı duyusal ipucundan yararlanıyor. Bir sürü hedef varken de gelip bizi seçmesi. Özellikle dişi sivrisinekler insanlardan yayılan karbondioksit, vücut kokusu, sıcaklık ve nem gibi sinyalleri algılayarak hangi kişiye yöneleceklerine karar veriyor. Bak uzmanlar sivrisineklerin nefesle dışarı verilen karbondioksiti onlarca metre uzaklıktan hissedebildiğini belirtiyor. Yaklaştıkça vücut kokusu daha önemli hale gelirken son aşamada ise vücut sıcaklığı ve nem oranı devreye giriyor. Bildiğin keyif yapıyorlar ha. Peki karbondioksit derken şimdi herkes nefes alıp verirken nefes alıyorsun, oksijen alıyorsun. Verirken karbondioksit veriyorsun. Tamam herkes bu işi yapmıyor mu? Yani karbondioksit oranı mı değişiyor veya hani vücutta ne oluyor ya? Bak vücut kokusu sivrisinekleri nasıl çekiyor demiş. Bilim insanlarına göre asıl belirleyici unsur vücut kokusu. İnsan vücudu yüzlerce farklı kokulu bileşik salgılıyor ve sivrisinekler bu bileşiklerin bazılarına karşı daha hassas davranıyor. Oğlum hangileri bak bilelim de salgılamayalım onları. Özellikle cilt yağlarının parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı maddelerin sivrisinekleri daha fazla çektiği tespit edildi. Bak sivrisineklerin insanların salgıladığı 1000 olası bileşikten 27'sini algılayabildiği ve bu özel karışımı takip ettiği belirlendi. Sivrisineklerin en çok yöneldiği kişilerin cilt yağının parçalanmasıyla oluşan mantar alkolü adlı bileşiği yüksek oranda salgıladığı tespit edilmiş efendim. Tamam bunu mesela önüne geçebiliyor muyuz? Ne yapmamız lazım? Sivrisinek ilacı kullanmamak için. Araştırmalar ayrıca alkol tüketiminin de sivrisinekler için çekiciliği artırabileceğini gösteriyor. Alkol vücut sıcaklığını yükseltmesi, alkolün vücut sıcaklığını yükseltmesi, nefesle verilen karbondioksit miktarını artırması ve cilt kokusunu değiştirmesi nedeniyle sivrisineklerin insanları daha kolay fark ettiği belirtiliyor demiş. Hayvanlar bildiğin şey ya, nasıl derler? Bilimsel bir işlemden geçiriyor ısırmadan önce. Bunun abi karbondioksit oranı düşük, biraz artmasını bekleyeceğiz. Ha bu alkol almış, tamam vücut sıcaklığı da iyi. Sen buna bir yüklen, biz ötekine geçeceğiz şimdi. Bildiğin sistematik saldırıyorlar yani. Neyse biz ilaca devam. Ne kadar hani böyle sineklik falan kullanıyor olsan da onlar bir şekilde bir yerden girebiliyor sağ olsunlar. Hele bir de böyle ilaçlama falan da yapılmadığı zaman bir de bu ilaçlamaların zamanlaması da önemli. Böyle daha esasında bunları kıştan başlamak gerekiyor. Yani yavruladıkları işte yuvaladıkları yerlere ilaçlamak gerekiyor. Daha onlar yapmadan böyle mevzu geçtikten sonra yazın günübirlik ilaçlamalarla bunun önüne geçebilmek pek mümkün olmuyor maalesef. Öyle ama. Biz az önce şey çalmadık mı ya? Dur bakayım bir dakika. Bir saniye nerede o? Heh. Çalmamışız. Tamam bir Gazapizm dinleyelim o zaman.

Bu saatler Radyo S'te. Efendim son yarım saate merhaba diyeceğiz az sonra. Çok kısa mini minnacık bir aramız olacak. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız. Oralarda bir yerlerde izlediğim gibi çok kısa bir ara. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil

0: Kenan Doğulu, halay.
1: Oyun başını bana emanet etmeyin.
0: Efendim, kara mizah sever misiniz? Bakın, kara mizah sevenler daha zeki ve daha az saldırgan demiş. Viyana Tıp Üniversitesi'nde efendim gerçekleştirilen bir araştırma. Kara mizah seven kişilerin daha yüksek sözel ve sözel olmayan zekaya sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca bu kişiler geleneksel mizah anlayışına sahip olanlara göre daha az saldırgan davranıyor. Demek ki farklı bakıyor yani. Bulgular Freud'un 1905 yılında yayımladığı Şakalar ve Bilinç Dışı ile İlişkileri kitabındaki teorilerle de örtüşüyor demiş. Yapılan araştırmaya toplam 156 yetişkin katıldı. 76 kadın ve 80 erkek. Katılımcılar farklı eğitim seviyelerinden geliyordu. Araştırmacılar sözel zekayı kelime dağarcığı testiyle, sözel olmayan zekayı ise standart zeka testleriyle ölçtü. Ayrıca katılımcıların saldırganlık düzeyleri ve ruh halleri anketlerle değerlendirildi. Tabii o esnada bu sonucu bu katılımcı görmüyor. İnsan canı sıkılır çünkü. Düşün mesela, bakıyorsun saldırgan mısın sen? Değilim abi. Saldırgan çıktı. Böyle bir şey yani. Deneklere efendim 12 karikatür gösterilmiş. Bu karikatürler ölüm, hastalık, fiziksel engel ve tıbbi tedaviler gibi karanlık konuları işliyordu. Katılımcılardan karikatürleri anlama zorluğu, kabalık derecesi ve beğeni seviyesi açısından puanlamaları istendi. Sonuçta katılımcılar bak 3 farklı gruba ayrılmış. Birinci grup orta düzeyde kara mizah beğenisi diyor. Ortalama zeka seviyesine ve orta düzeyde saldırganlığa sahipti. İkinci grup kara mizaha en az ilgi duyanlar. Ortalama bir zekaya ancak yüksek saldırganlığa sahipti diyor. Bak, kara mizaha en az ilgi duyanlar ikinci grupta.

0: Üçüncü grupsa kara mizaha en çok ilgi duyanlar grubu bu. En yüksek zeka seviyesine ve en düşük saldırganlık düzeyine sahip diyor. Araştırmanın en çarpıcı bulgusu, kara mizahı sevenlerin hem daha zeki hem de daha sakin ve az saldırgan profilde olması demiş. Kara mizahtan uzak tutmayın efendim kendinizi. Ya mizahtan genel olarak zaten uzak tutmuyorum da. Gerçi o şimdi mizahın her türü bizde, şimdi şöyle bir şey de var yani, bizde böyle bir mizah seviyoruz biz yani. Mizahın her türünden bahsediyoruz. Hani öyle bir tarafımız da var. Bak, sosyal medyaya bak, ne olursa olsun, ne yazılırsa yazılsın, alttaki yorumları oku. Mutlaka başka bir şey buluyoruz yani. İşin öyle bir tarafı da var. 11.38'de 30 saatler Radyo ST. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu burası. Efendim çarşamba günü öğlende buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın ortasındayız demiştik. Haftanın sevdiğimiz günlerinden biri. Severiz çarşambayı. Hafta sonunun müjdeleyicisi artık. O şekilde o gözle bakıyoruz kendisine. Şuradan bir adet Aleyna Tilki çalacağız. Yıldız Tilbe şarkılarından ama hakikaten Aleyna Tilki'nin de buradaki yorumu fevkalade güzeldi efendim. Bir Yalnız Çiçek dinleyelim, sonra devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

0: ki Yalnız Çiçek radyonuzdaydı. Bakınız, sürekli olumsuz haber görmek beyninizi düşündüğünüzden daha fazla yoruyor olabilir demiş. Bizde bu çok oluyor. Olumsuz haber görmek, yani sosyal medyayı açtığımızda da böyle oluyoruz. Normal haber sitelerini açtığımızda da öyle. Televizyonları açtığımızda da, yani evet, olumsuz haber bizim her tarafımızda bol maşallah. Araştırmacılar insan beyninin sürekli kötü haber akışına göre evrimleşmediğini belirterek, tabii olumsuz haber derken bu sadece işte televizyonlarda, gazetelerde okuduğumuz haberler değil. Çevremizden aldığımız bu haberler, işte duyumlar da dahil. Hani kötü olanlardan bahsediyoruz. Ne demiştik? Araştırmacılar insan beyninin sürekli kötü haber akışına göre evrimleşmediğini belirterek, giderek yaygınlaşan haber yorgunluğunun psikolojik bir zayıflık değil, doğal bir tepki olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre çözüm haberlerden tamamen uzaklaşmak değil, haber tüketim alışkanlıklarını yeniden düzenlemek. Abi ne yapacaksın? Ekonomiye bakıyorsun, ne bileyim, siyasete bakıyorsun. Al bak, burada da yazıyor işte. Savaşlar, ekonomik krizler, doğal afetler ve suç haberleriyle dolu kesintisiz bilgi akışı. Evet, günümüz bunlarla geçiyor. Savaş haberleri, ekonomik krizler, biliyorsunuz dünyanın her yerinde zahmet var. Doğal afetler görüyorsunuz, depremlerinden tut sel baskınlarına kadar, hem bizde hem dışarıda. Ve suç haberleri zaten özellikle bizdekilere bakacak olursak zaten cinayettir, şiddettir, bir dünya var. Her gün bunlar var yani. Giderek daha fazla insanın haberlerden uzaklaşmasına neden oluyor. Araştırmacılarsa bu durumun ilgisizlikten değil, insan beyninin sınırlarından kaynaklandığını belirtti. Bir de sıkılmaktan da olabilir. Nereye baksan böyle be arkadaş, yeter artık deyip daha bayıra vuruyoruz kendimizi. Bakın, yayımlanan değerlendirmeye göre insan zihni tarih boyunca yakın çevresindeki tehditleri fark edip hayatta kalmaya odaklanacak şekilde evrimleşti. Ancak günümüzde aynı sistem dünyanın dört bir yanından gelen olumsuz gelişmeleri günün her saatinde işlemeye çalışıyor. Bak neydi değerlendirmede? Tarih boyunca insanın yakın çevresindeki tehditleri fark edip hayatta kalmaya odaklanacak şekilde evrimleşti. Ama biz arkadaş televizyonudur, internetidir derken dünyanın her yerindeki tehdidi direkt yanımızdaymış gibi okuyoruz. Bizim kafa allak bullak, lan nasıl kendimizi koruyacağız, nasıl savunmaya geçeceğiz diye. Dijital haber raporuna göre Kanadalıların %69'u zaman zaman haberlerden kaçındığını söylüyor. Dünya genelinde ise bu oran %40'a ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Katılımcılar haberlerin kendilerini kötü hissettirdiğini, bunaltıcı olduğunu ve yaşananlar karşısında güçsüz kaldıklarını ifade ediyor. Bazen olur değil mi, hani hiç haberlere bakmazsın veya işte bazen işte sorarlar haber izliyor musunuz diye, görürüz videoları falan. Yok, haberlere bakmıyorum derler. Bak, insanlar neden bakmadığı ortaya çıktı. Daralıyor, bunalıyor insanoğlu. Ama evet, maalesef ne kadar kaçabilirsin, nereye kadar kaçabilirsin, o ayrı bir mevzu. Çünkü evet, az önce de bahsettik, o haber akışı hayatımızın her yerinde mevcut, her alanında mevcut. Telefonlar zaten öyle keza, sosyal medya elimizin altında. Dediğimiz gibi televizyonlardaki haberler zaten meydanda. Bütün gelişmeler anlık olarak yayınlanıyor. Ya bir savaş düşün arkadaş, savaş, yani canlı yayında savaş izliyoruz ya, o seviyeye geldik. Hani tamam, baktığın zaman haber kanalları için bu çok iyi bir şey. Hani böyle ilk o yetiştiriyor falan filan, ama diğer taraftan hani insan için baktığın zaman arkadaş, canlı yayında savaş izliyorsun. Beyin abonderi oluyor ondan sonra, lan ben korunacaktım falan filan diye. Bir kafa karışıyor yani. Neyse, durum böyle. Ara sıra bir resetlemek gerekiyor şöyle bir. Hani gündemden uzak kalmak da doğru bir şey değil, ama en azından günün belki belli saatlerinde, yani belki akşamdan sonra falan komple şöyle bir haber akışından uzaklaşabilirsek en azından dinlenmiş oluruz. 11.46 oldu saatler. Hanımlar beyler, Radyo S95.6, burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Çarşamba günü paylaşıyoruz sizlerle. Son çeyreğe giriyoruz artık. Oo, kargo. Bayağıdır dinlemediğinizi düşündüklerimden. Ben de öyle hatta. Bir son defa dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş programı toparlayalım.
1: Bursa Radyo S.

0: Afra, Adi İntikam'dı radyonuzdaydı. Saygı konserinden 11.55 saatler gitme vakti. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Radyo S'te namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal düşman beldenin yaman güzeli.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz.
3: Mahmut
2: Şafak
3: Uçakcan.
2: Kahve, pasta, kuru yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam.
7: Radyo S.
2: Sia Otel Termal ve Spa şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

0: yaşımı.
1: Özellikle şu son günlerde sizden bir şikayet listesi istesek. Bir numaraya acaba neyi yazarsınız? Gelmedi, gelmedi, gelmedi derken, evet bu sıcaklar en sonunda nihayet geldi. Yakıp kavurmaya da devam ediyor. Vallahi benim bir numaram özellikle şu son günlerde sıcak hava. Tabii bu sıcak hava ile birlikte koşturma telaşı, oradan oraya yetişme. Vakti geldi, koş, kaçıyor, koş derken terli. Sonra gel böyle klimalı bir yerde. Biraz kendimden bahsediyor gibi oluyorum ama gerçekten şikayetim var desem ve bana bir liste yap deseniz bir numarada sıcaklardan şikayet ederim herhalde. Ben yaz adamı değilim arkadaşlar. Bana soğuk olacak, kar olacak, yağmur olacak, soğukla birlikte kış olacak. Sıcağı kim seviyorsa alsın götürsün. Kayahan şikayetim var. Onun şikayetleri başkaydı ama onu da rahmetle sevgiyle andık böylelikle. 96 yılından geldi şarkısıyla. Bir Kayahan şarkısıyla açtık, hemen ardından da bir Sezen Aksu şarkısı Nilüfer yorumuyla. Onla Tunç bestesi ve düzenlemesi. Yine Yeni Yeniden adlı albümün isim şarkısı. Yenidense ve Nilüfer. 95.6 Radyo'dayız. Günlerden çarşamba. Haftanın tam ortasında, günün ortasını akşama kavuşturacağız. Yine 90'larla başlayacağız. Sonra da bir saat boyunca yeni şarkılar çalacağız. İki saat boyunca saatlerimiz 16'yı gösterdik, sizlerleyiz. Çok konuştuk. Herkese merhaba, hoş geldiniz.

Soğana yeter ki onursuz olmasın aşk. Kadınım Mecezir Karaağaç yaz. Bir daha beni bırakın. Zalim. Aklıma böyle bir çırpıda gelen şarkıların isimleri. Ben bugün Soğana'yı çaldım ama bu akşam belki de hepsini seslendirecek, belki hepsini okuyacak. Güzel ve özel bir sahnesi var sevgili Levent Yüksel'in. Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan konser ertelenmişti ve bu akşama tarih verilmişti. Bu akşam saat 21 itibariyle Bursa'da Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Levent Yüksel şarkıları söylenecek.

Her ne kadar ben yine telefon numarası, WhatsApp hattı vermemiş olsam da istekleriniz gelmeye başladı bile. Varsa kalbinizden, gönlünüzden geçen eskilere dair, hadi bizi 90'lara götür diyenlerdenseniz, sevgili Cahit abim gibi isteyebilirsiniz. 0533 155 4000, 0533 155 4000, Radyo Esin WhatsApp hattı.

0: şarkılar.
1: Yazlık şarkılar deyince ilk akla gelenlerden bir tanesidir. Sen benim şarkılarımsın. Grup Günderken'den dinledik.
0: Sen hep benim yanımdasın.
1: Sevgili Ezgi de şu anda direksiyon başında beni dinleyenler arasında. Ona da sıradaki şarkıyı göndereceğim. Sırada ne var derseniz, Ezgi için çalacağız. Ben de diyeceğim ki buyurun dinleyin.

Aldatıldıktan sonra Rengin nedense bir tane daha albüm yapmadı. Bir şarkı daha söylemedi. İlk ve tek, hatta son albümüydü. Rengin'in bu albümden geldi Aldatıldık. Ama 90'lar deyince de ya da 90'lardan şarkılar duyunca, çalınca ilk akla gelenlerdendir. İlk yarım saatin sonunda Harun Kolçak, yıl 95, vermem seni. Sonra kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra bir yarım saat daha 90'larda dolaşmaya devam edeceğiz.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlığı

0: başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Seden Gürel olmaz dostum. Benim yine 90'lardan en beğendiğim kadın vokallerinden bir tanesidir. O da uzun süre Sezen Aksu'ya vokalistlik yaptıktan sonra Bum Bum Bum diye bir şarkıyla çıkış yapmıştı. Son dönemde herhangi yeni bir şarkı, yeni bir albüm

yoktur Seden Gürel cephesinden ki olsun isterim ben. Özledim İzel Çelik Ercan. Yıl 1991 ve ilk albüm onların da ilk ve tek, hatta son albümleri üçlü olarak.

Pazartesi sevgili Arif'in doğum günüydü. Pazartesi program yapamadım. Dün de kendisi yoktu ama... Bugün hem şarkı istemiş hem de dinliyor. O yüzden biraz gecikmeli olsa da... İyi ki doğdun Arif. Nice mutlu yıllara, sağlıkla, aşkla, parayla... Bu şarkı bizden sana, senden de bize... Mirkelam, elma değil... Ayva...

Aslında bu şarkıyı ilk Dilek Budak'tan aynen bu yorumunla dinlemiştik. Aşka yürek gerek. Daha sonra Mustafa Sandal çok beğendi ve hatta bu şarkıyı fil çalışma düet olarak hazırlayıp sunmuştu bizlere. Ben yine şarkının ilk seslendiren kadın vokaliyle çaldım. Dilek Budak yorumuyla aşka yürek gerek. İbrahim Bey, sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Onun da doğum günüydü pazartesi günü. Da bugün bizden bir şarkı istemiş. 95 yılından bir Ege şarkısı. Ey yaz aşkım. Bu şarkıyı kendilerinin doğum gününü kutlayarak yine sağlık, mutluluk dileyerek armağan ediyorum. Ege yaz aşkım.

0: beni.
1: İlk saatin sonunda, yani 90'ların sonundayız. Bir Emel Miftoğlu klasiği, Sezen Aksu şarkısı. Ama bir zamanlar o da 90'lardan oluşan bir repertuarla güzel bir albüm hazırlayıp sunmuştu bizlere. İşte onun yorumuyla Ebru Gündeş seslendirecek. O var da.

0: arasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
3: iyi finans. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
4: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Bursa Kültür Parkı Kaşıkava Tiyatrosu'nda bu yaz konser verecek isimler arasında Mabel Matiz Damar ve yaklaşık 2,5-3 ay kalmasına rağmen konserine ya da bu kadar süre olmasına rağmen biletleri tükenen tek isim. Evet, Mabel Matiz konseri ilan edildikten kısa bir süre sonra özellikle Bursa konserinin biletleri tükenmiş arkadaşlar. Onu söylemiş olayım şarkısının ardından Dağılıyorum Olaysız adlı yeni teklisi, yeni şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Mustafa Sandal Saygı 1 konserinde çok konuşuldu. Nick Winner'in performansı yorumu. İşte o şarkıyla şimdi buradalar. Bir Mustafa Sandal klasiği Denize Doğru.

Deniz kokuyor bu oyun, deniz. Yosun kokusu geliyor burnumuza. Martıların dinmeyen gürültüsü havada. Sorun var mı derseniz yok. Problem var mı? Yok. Böyle akıp gidiyor Orhan Veli'nin hikayesi. Bazen parkta yürüyor, bazen sokakta. Üç masalı balıkçı meyhanesinde soluklanıyor. Dertleri öylesine bir sasa vuruyor. Aşıkları canlanıyor. Garipliği aklına geliyor. Kederleri şarkıya dönüşüyor. İşte böyle zaman akıp gidiyor. Bir de bakıyorsun yolu yine denize çıkıyor. Hatıranı içtim artık. Denize doğru Orhan Veli'yi göreceksin. Sakın şaşırma. Yalnız başına bir nefes aldım. Hatıranı Orhan Veli'nin şiirleri, dizeleri. Kimlere kaldım? Eray Soyka'nın oyunlaştırdığı, yönettiği ve oynadığı Denize Doğru Orhan Veli adlı oyunla bu akşam perde diyor. Oyun saat 20.30'da. Denize Doğru Orhan Veli. Bursa Aspera sahnede. Biletlerse biletina.com'da ve bu bilette.

Bir yandan yazın dizilen olmayacak denmişti ama şimdi ardı ardına bakıyorsunuz televizyon ekranlarında reklamları dönüyor. 3 tane yaz sezonu dizisi yayına başladı bile ve 4. son yeni dizi ise Muhtemel Aşk. Aşkı hayatına almayı kafasına koymuşken kendisini birbirine düşman iki adamın arasında bulan Defne'nin hikayesini anlatıyor bu dizi. Kariyer hedefleri, duygusal çatışmalar ve beklenmedik karşılaşmalarla şekilleniyor yapım. Aşk, mantık ve tutku arasına sıkışan karakterlerin değişen dengelerini takip ederken modern ilişkilerin karmaşık dünyasını ekrana taşıyor. Altan Dönmez yönetmiş, Elif Gamze Arslan ve Derya Kara yazıyorlar. Oyuncuları Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan, Feyyaz Şerifoğlu, Hayal Köseoğlu, Evrim Doğan, Cansel Elçin, Melisa Berberoğlu, Müge Bayramoğlu, Selen Domaç ve Melis Minkari. Muhtemel Aşk yarın akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bakalım yaz dizisi olarak kalacak mı? Kaç bölüm devam edecek? Ya da tutarsa yeni sezonda da devam edecek mi? Muhtemel Aşk. Oğuz Berkay Fidan yaz kokusuyla yenisiyle bizlerle birlikteydi. Hemen ardındansa Sezen Aksu var sırada. O da yeni albümünden bildiğimiz bir melodi ama üzerine kendi yazıyor. Canım olmaz ki diyor.

İki polis, biri kadın biri erkek kapıyı çaldığında ilk başta hiçbir şey anlamadım. Annem içeride her zamanki pırıltılı zekasıyla çok düşünmekten yorgun düştüğü için uyuyakalmıştı ve kapıyı ben açmak zorunda kalmıştım. Annemi uyandırmaya gittim, buz gibi suratıyla kapıya geldi. Ve ondan sonra da olaylar başladı. Ali Haydar Çataltepe yazdı, yönetti. Dilara Vural oynuyor. Işıkta Eren Uğurhan ve Uğur Yıldız isimleri var. Ses ve müzikte Tunç Oğuz ve Can Birben. Kadın Oyunları Festivali kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin organizasyonuyla Sendrom adlı oyun. Doğanın içinde samimi bir sahne atmosferinde bu akşam saat 21'de Balat Atatürk Ormanı'nda ormandaki kulübede. Biletlerse eğer kaldıysa bilet.nilüfer.ben.tr adresinde. Hani bu akşam tiyatro var mı diyenlere, buyurun perde. Bu arada Kadın Oyunları Festivali devam ediyor ve sadece 3 oyun kaldı. Bu akşam Sendrom, yarın akşam Lilo ve 21 Haziran Pazar akşamı ise Şairler Mezarlığı. Ormandaki kulübede Balat Atatürk Ormanı'nda seyircilerini bekliyor. Bizler de bir Kenan Doğulu şarkısıyla dün kendinden çalmıştım. Bugün Sakiler yorumuyla.

Nasıl güzel, keyifli geliyor böyle başka sanatçıların şarkılarını seslendiren, biraz da tarzları farklı bir şekilde yorumlayıp bizlere sunan Saykiler. Karaf var bu arada. Onlar da güzel işler çıkarıyorlar. Ve devam da edecek gibi gözüküyor bu tarz çalışmalar. Sımsıkı, sıkı sıkı Kenan Doğulu. Şimdi sıra onun yenisi Hayran.

0: Pusula, Hayran ve Tantaşlı var sırada. Yayınlanmadan yaz sezonunun en çok konuşulanları arasına girdi yeni şarkısı Gidişat. Sözü, bestesi, düzenlemesi kendisine ait. Alışılmışın dışında romantik ve dramatik anlatımının bir anlamda dışına çıkıyor. Roman ve Balkan esintileriyle bezeli enerjik yapısıyla bir şarkı hazırlamış bizlere. Modern Türkçe altyapısını hareketli ritimler, canlı enstrümanlarla donatmış. Nakarat güçlü, enerji yüksek. İlk kez İzmir'de stadyum turnesinin açılış konserinde sürpriz olarak seslendirmişti bu şarkıyı. Binlerce kişinin eşlik ettiği bir performansla gecenin de en çok konuşulan anlarından biri olmuştu. Dinleyiciler özellikle şarkının nakarat bölümünü paylaşarak gidişatı daha yayınlanmadan turnenin hitlerinden biri haline getirmişti. Ve video klibiyle de birlikte tüm dijital platformlarda yayınlandıktan sonra listelerde hızlıca yükselmeye devam ediyor Tan Taşlı bu şarkısıyla. Geçtiğimiz hafta sonu Cuma Cumartesi İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda arda arda iki stadyum konseri verdi. İstanbul'da bir de 1 Temmuz akşamı yine aynı yerde sahne alacak. Onları da şarkı öncesi iletmiş olayım sizlere. Ve işte o şarkı kendi sözü, bestesi ve düzenlemesiyle Tan Taşçı ve Gidişat.
1: Bursa Radyo S.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.

0: sen.
1: Reklamların hemen ardından 95.6 Radyo S'te Emre Fel bizlerle birlikteydi. Onun da yenisi Yardım Et Allah'ım. Bazen bazı sanatçılar yaza özellikle böyle hareketli cıvıl cıvıl şarkılarla geçmeyi ve geçirmeyi planlıyor. Bazıları slow şarkıları ya da orta ritim şarkılar tercih ediyor. Emre Fel de onlardan bir tanesiydi. Sırada ise Ece Gürsel var. Onun da yenisidir, yeni teklisidir. Şarkısının adıysa Sokak Kafası.

0: da bile bile buna yok çekiyorsun.
1: Bro gel salla.
2: Tabuları yıkmaya hazır mısınız? Mor komedyen stand-up gösterisi. Astrolojiden kuantuma. Kadın erkek ilişkilerinden cinselliğe kadar hayatın en cesur konularını eğlenceli bir şekilde ele alıyor. Mizahın sınır tanımadığı, tabuların kırıldığı ama kahkahaların hiç eksik olmadığı bir akşam sizi bekliyor. Aşırı rahat herkese göre olmayabilir ama yeterince cesursanız ve muziplikten hoşlanıyorsanız, tabuları yıkmayı seviyorsanız bu gösteri tam size göre. Mor Komedyen, Bursa gösterisi. 18 Haziran Perşembe, yani yarın akşam 20'de. Ayrıca 28 Temmuz Salı yine 20'de. Bob sahnede, biletlerse biletina.com'da ve ayrıca bu bilette. APO ve Kibariye, Tuğberk Işık'la birlikte Sen Oyna dedikten sonra yavaş yavaş da programın sonuna doğru yaklaşıyorken son 15 dakikaya Emre Altuğ ile gireceğiz. Ara ara single'lar paylaşmıştı albüm öncesinde. Ki o single'lardan bir tanesi Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım diyecek şimdi radyonuzda.

0: sevmek için ölmek mi lazım? Emre Altın. Derya Ulu.
1: Nasıl

Daha önce sahnelediği Şehir Eliti ve Aşk Acısı adlı stand-up gösterileri halktan büyük ilgi görmüştü. Sevgili Ali Congun'un yeni gösterisi Adliye Çayı. O da yarın akşam 20.30'da Tayyare Kültür Merkezi'nde. Yine beğenilen bir stand-upçı. Doğu Demirkol, o da yarın akşam Bursa'da Merinos Atatürk Kültür Merkezi Orhan Gazi salonunda. Yani yarın 3 farklı sahnede 3 farklı ismin stand-up gösterileri gerçekleştirilecek Bursa'da. Ama tiyatro diyenler varsa aranızda yine. Neşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanından Elçin Gürler'in uyarladığı, İknur Güneş'in yönettiği ve Gülşah Yavuz'un oynadığı Çalıkuşu adlı oyun sahneleniyor. Perşembe 20.30 Podyum Sanat Mahal'de. Bu oyunun biletleri de yine biletinan.com'da ve ayrıca bu bilette satışta. Derya Ulu Polis adlı şarkısını seslendirdi sizlere. Programın bugünkü bölümünün son üç şarkısı ki ilki Ersay Üner'den gelecek. Onun şarkısının adıysa Bu Nasıl Yaz.

Harun Tekin, Alper Tekin, Derin Esmer ve Kerem Kabadayı. Ocak 1995'ten bu yana yaklaşık 31 yıldır onlar bizimle birlikte. Çok da güzel albümler yaptılar, çok da güzel şarkılar yazdılar, bestelediler, söylediler. Çok da güzel konserler verdiler. İşte o konserlere bir yenisini ekleyecekler. Ne zaman? 22 Haziran Pazartesi Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda Mor ve Ötesi akustik başlıklı konseriyle Bursalı Mor ve Ötesi severlerle birlikte olacaklar.

Çaldığım şarkıyla ilgili de bir iki notum olması gerekiyor değil mi? Mor ve Ötesi 2008 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi bu şarkıyla temsil etmişti. Hem de Türkçe sözlerle. 22 Mayıs'ta gerçekleştirildi 2008 yılında. İkinci yarı finalde 3. sırada yarıştı. Ve 85 puan alarak 7. olarak finale çıkmaya hak kazanmıştı. Ardından 24 Mayıs günü finalde 12. sırada yarıştı. Ve 138 puanla Sırbistan'ın hemen ardından 2008 Eurovision şarkı yarışmasında Mor ve Ötesi Deli şarkısıyla 7. olmuştu. Ve bir Mor ve Ötesi hitidir artık. Tüm konserlerinde seslendirilen, söylenen. Son şarkıyla bugünlük de veda ediyor Tunçay sizlere. 95.6 Radyo İste Güne Bakan'da. Son şarkımızı Oğuzhan Koy seslendirecek. Onun yeni teklisidir. Şarkının adı, bunun adı Aşksa. İyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum. Yarın aynı saatlerde, aynı frekansta, aynı radyoda, aynı programda birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo S.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Az TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TVBu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Bursa Radyo S.

son nasihat babamdan kalan gibi. Babam, ey dedemin oğlu, oğlumun dedesi. Herkesin bir babası vardır. Herkesin dedesinin oğlu, oğlunun dedesi. Sizden önce geldiği dünyadan, muhtemelen sizden önce giden. Siz kıyısında durursunuz o nehrin, o gider. Bir gün nehir kuruyunca fark edersiniz akıp giden suyun altındaki inişleri, çıkışları, sevinçleri, kederleri. Nehir kuruyunca, saat durunca. Ben nehrin suları çekilince gördüm babamı. Kurumuş nehir yatağındaki özlemlerini, kederlerini ve acılarını ömrün saati durunca gördüm. Hayatın orta yerinde devraldıklarını bırakma kavgasındayken nelerden vazgeçtiğini, neleri terk ettiğini, nelere veda ettiğini. Baba sevgisi hep vadesi uzun borçlara bırakılır. Ama vadenin son ödeme tarihini bilen var mı ki? Bir gün nehrin suları ansızın çekiliverir. Ömrün saatinde yorulur akreple yel kovan. Kendinizi birden uzun bir selvinin önünde bulursunuz. Onun için hayatın orta yerinde size metanet, cesaret ve fazilet emanetlerini taşıyan emanetçiye teşekkür edin. Vadesi geçmeden. Ben kestirememiştim vadeyi. Ondandır ödenmemiş bir borcun yükünü taşıyarak geçiyor ömrüm.

oldu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.